Glazoro, harami kuruntuso kirma loktunde sa lar minti findin larin. Harami kuruntuso sa larreta ro minti fal kapso daji karkol loktu. Alla nandiye naptundoso ayaso faroskrom nalefa alande chip tortikna nandiro ita gaturo daji klewan andia kurunu.